0: Tatlı kedi çok iyi. Yamila ben Yamila, Yamila.
1: Facebook Suma Radio UAEH.